0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Günaydınlar, hayırlı sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Güzel bir pazar sabahından sizlere seslenen ben Bedriye Kalis ve rejide genç arkadaşımız Kalina Nikolova bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğiz. Bu pazarda sizinle programında neleri mi konuşacağız? Bu sabah yabancıların gözünde Bulgaristan'ın nasıl bir yer olduğunu paylaşacağız. Eminim sizler de bizim gibi güzel memleketimizin yabancıların gözünden nasıl göründüğünü merak ediyorsunuz. Bu sabah bu merakımızı farklı ülkelerden gezginlere mikrofonu uzatarak gidereceğiz. Sözü fazla uzatmadan ilk hareketli şarkımızla start verelim ve programımıza hoş geldiniz.

0: Bazen elimizdeki güzelliği, yaşadığımız yerlerin kıymetini, değerini anlamak için başkalarının bunu bize göstermesi, söylemesi gerekiyor sanırım. Bazen başkalarının gözüyle baktığımızda vay be, gerçekten öyle çok güzel bir ülkede yaşıyoruz diyebiliyoruz. Bakalım çağdaş gezginlerin gözünden Bulgaristan nasıl bir yer?
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, gezginler dünyadaki insanların her ne kadar farklı görünseler de hedeflerinde birbirlerine benzediklerini söylerler. Günümüzün sanal dünyasında turizm mesafeleri daha da kısalıyor, kişinin dünya görüşünü değiştiriyor ve ön yargılara soru işareti koyuyor. Yabancı, çağdaş gezginlerin gözünden Bulgaristan nasıl görünüyor acaba? Bunlar ekseriyetle genç, eğitimli, meraklı, yabancı kültürlere açık ve yeni ufuklara yelken açan insanlardır. Ülkemizle ilgili izlenimlerini sosyal ağlarda rastgele, gerekçelerle ve samimi bir şekilde paylaşıyorlar. Güzergahları sıklıkla kısa hafta sonu gezileri için giderek daha cazip hale gelen Sofya'dan başlıyor. Rus Sasha şunları söyledi. Başkentin merkezi oldukça hoş izlenim bırakıyor. Güzel, eski binalar, sarı kaldırımlar, yerli yemeklerin sunulduğu restoranlar var. Genel olarak Avrupa'yı havası var dedi. Amerikalı Sean Grancy ise izlenimlerini şöyle paylaştı.
2: This is probably the safest I've ever felt in any big city. And that's not to say...
0: Muhtemelen Sofya büyük şehirler içerisinde kendimi en huzurlu hissettiğim yerdir. Başka yerlerde kendimi güvende hissetmediğimden değil. Ancak Sofya'da geçirdiğim tüm zaman süresince rahattım. Tetikte olmama gerek olmadığını ve her şeyin yolunda olacağını hissediyordum dedi Sean. Sofya'da yabancı turistlerin ilk ziyaret ettikleri yerler Aziz Georgi Kilisesi ve Alexander Nevski Katedrali'dir. Sean Grancy devamla şunları söyledi.
2: Another thing I really liked was the ancient Roman ruins throughout the country. More specifically,
0: hakikaten hoşuma giden diğer bir şey de antik Roma kalıntıları oldu. Çoğunun bilet alıp görmek için sırada beklemeniz gereken turistik atraksiyona dönüştürülmemesi hoşuma gitti. Sofya'da gezerken bu kalıntılara rastladık ve onları serbestçe dolaşabildik. Bazı metro istasyonlarında da var. Sofya'nın yanı sıra Varna ve Plovdiv'de de benzer kalıntılar gördük. Kız arkadaşıyla birlikte Sofya'nın dışında Veliko Tırnova'da Tsarevet Kalesi'ni de ziyaret eden Steve'e mikrofonu uzattığımızda şunları söyledi.
3: I think Bulgaria is coming for the same category as Albania.
0: Bulgaristan'ın Arnavutluk ile aynı kategoriye girdiğini, yani insanların bilmediği muhteşem turistik yerler olduklarını düşünüyorum. Bulgaristan'dan ilk izlenimim bu ülkenin bilinmesi gerektiğiydi dedi Steve ve şöyle devam etti.
3: Any medieval capital needs a good fortress. And this particular one almost...
0: Her bir orta çağ başkentinin iyi bir kaleye ihtiyacı vardır ve bu kale Yüzüklerin Efendisi'nden bir kale gibi görünüyordu. Dağa doğru yukarıya kıvrılıyor, mistik görünüyordu. Bu kaleyi ziyaret etmek zamanda geri dönüş gibi harika bir deneyim dedi Steve. Plovdiv, gezgin vloggerları olarak adlandırılan ve seyahatlerini videoya çeken, internette yayınlayan kişilerin en çok ziyaret ettiği şehirler arasında yer alıyor. Double and Travel gezi ikilisinden İngiliz Matt'ın izlenimleri ise şöyle.
4: I seriously do not know how more people are not talking about Plovdiv. You're walking along here.
0: Plovdiv hakkında daha fazla insanın nasıl konuşmadığını anlamıyorum. Burada barlar, restoranlar ve mağazalarla dolu Avrupa'nın en uzun yaya bölgesi bulunuyor. Roma kalıntılarının arasında bunların tadını çıkarıyorsunuz dedi. Matt ve devamla.
4: This is crazy. We are literally on the main pedestrian street with all the bars, restaurants, shops.
0: Burası olağanüstü. Ana yaya caddesindeyiz ve ortada antik Filipopolis stadyumu var. Burası Avrupa'nın en eski şehri diyen Matt, Tarihi seven herkese Plovdiv'i tavsiye etti ve şöyle devam etti.
4: This city is older than Rome. It's older than Athens, which is mind-blowing. It's got the amazing.
0: Bu şehir Roma ve Atina'dan daha eski ve bu inanılmaz, muhteşem, orijinal bir sanat kısmı. Harika restoranları, barları ve klaft binaları var ve elbette tepeleri. Bu yer Avrupa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehirler listenizde olmalı dedi. Doğal güzellikleri de Bulgaristan'ı ziyaret eden yabancıları mıknatıs gibi çekiyor. Kanadalı Alina McLeod, Yedirila göllerini ve Bulgaristan ile olan bağlantısını şöyle tarif etti.
5: Well you guys, I am in complete
0: İnsanlar, bu güzelliğe hayranım. Bu inanılmaz bir şey. Dağların, pırıl pırıl göllerin ve muhteşem meraların buluştuğu doğayı seviyorum. Bulgaristan'daki doğaya gerçekten gereğinden az değer verildiğini düşünüyorum. Avrupa ülkesi için büyük ve çok çeşitli peyzajlara sahip. Eğer tırmanmayı, açık havada olmayı seviyorsanız Bulgaristan'a gelin. Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Diye hayret ediyor Alina ve şunları ekliyor.
5: I really wasn't expecting to love this country this much and I really
0: bu ülkeyi bu kadar çok seveceğimi bekliyordum.

0: I really wasn't expecting to love this country this much and I really
1: bu ülkeyi bu kadar çok seveceğimi beklemiyordum ve umarım videolarımda da bu hissedilmiştir. Birçok takipçim bana Bulgaristan'ı ziyaret etmek için plan yaptığını yazdı. Buraya gelin çünkü burası unutulmaz bir yer dedi Alina. Turistler gözlere hitap eden güzelliğin yanı sıra konser salonlarında, müzelerde, sanat galerilerinde, tiyatrolarda, kulüplerde, diskolarda ve yeraltı mekanlarında ruhun gıdasını da ararlar. Elbette dil engeli sosyal ve kültürel hayata tam anlamıyla dalmanın önünde sıkça bir engel oluşturmaktadır. Ancak aslında engellerle Bulgaristan'ın genel imajı şekilleniyor. Bulgar mutfağından da söz etmeden edemeyeceğiz. Amerikalı Sean Grancy şunları belirtti.
2: Now, let's talk about the things I really liked about Bulgaria and spending a month in Sofia. Number one is the
1: bir ay zarfında Sofya'da kaldığım süre boyunca hoşuma giden şeyler arasında başta yemek kalitesiydi. Uygun yemek için en düşük çıta Amerika'dakinden çok daha yüksek. Malzemeler çok daha taze ve kaliteli. Özellikle de domatesler. Bu ülkede domatesler inanılmaz lezzetli. Aylar geçmesine rağmen hala Bulgar domateslerini düşünüyorum. Her zaman İtalya'nın domateslerin ülkesi olduğunu düşünüyordum ama Bulgaristan'da çok daha güzeller dedi Sean. Kanadalı Steve Mishmash yani menemen yemeğinin tadına baktıktan sonra şu sonuca vardı.
3: What's amazing is they don't too many spices. You taste tomatoes, you taste peppers, you taste salted cheese.
1: Çok fazla baharat kullanılmaması harika. Domatesin, biberin, tuzlu peynirin tadını alıyorsunuz. 10-15 çeşit baharatın değil. Sadece baharat tadını aldığınız Pakistan ve Hint mutfağının tam tersine. Burada kaliteli malzemelere önem veriyorlar dedi. Dünyanın en ilginç ve güzel terk edilmiş yerlerinden biri olan ve restorasyonu devam eden Buzluca zirvesindeki anıt gibi yerler, alışılmışın dışında olan karanlık turizmin meraklıklarını da çekiyor. Rotalar arasında genelde Çernobil gibi ürkütücü yerler var. Ancak Bulgaristan'da terk edilmiş, son derece hüzünlü ve geçmişi anımsatan pek çok yer var. Matt ve Yulia çifti Buzluca ile ilgili amatör de olsa kaliteli bir belgesel yapıyorlar. Filmde yer alan Buzluca Proşest Vakfı'nın kurucusu Dora Ivanova yaşadığı deneyimi şöyle anlattı.
4: This is much more than just to walk around an abandoned building.
1: Bu terk edilmiş bir binada geziden çok daha fazlası. Sadece bir anıtı restore etmek için değil, aynı zamanda ona yeni bir hayat vermek ve daha iyi bir gelecek inşa etmek isteyen inanılmaz bir grup insanla tanıştık. Bu kolay ve hızlı bir şekilde yapılacak bir şey değil. Ancak Dora'nın önderliğindeki bu insanlar sizin, benim, herkesin çok istediği müddetçe bir şeyleri değiştirebileceğinin kanıtıdır dedi Julia.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Bu pazarda sizinle programı birbirinden kıymetli yerli ses sanatçılarımızın söylediği o güzel türkülerle devam ediyor şimdi. İlk türkümüz Emel Tabak'tan gelecek ve eski sandığın kilidi diyecek.

Raziye Fazlı'yı dinledik. Zeliham oturmuş Pınar başına dedi. Ve hiç zaman kaybetmeden Aliye ve Nuriye Adilof ikilisiyle devam ediyoruz. Muşmula diyorlar.

Osman Aziz'in icrasıyla Mukaddes Türküsünü dinledik. Türkü sefamız Osman İbrahimov ile devam edecek ve Nazlı da Feridem nerede diye soracak.

Pazar'da sizinle programının böylece sonuna geldik. Huzurunuzdan Fehim Ömerov ile ayrılıyoruz. Tuna türküsü diyecek. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmenimiz Agop abiniz ile birlikte sizlere bir saat boyunca eşlik edeceğiz. Sizin için özel hazırladığımız programa hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok özel bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk için ne bavul hazırlamamız gerekiyor, ne bir trene binmemiz, ne de bir uçağa. Çünkü bugün yapacağımız yolculuk hayal gücünün yolculuğu olacak. Masalların büyülü dünyasına gidiyoruz. Şimdi gözlerinizi kapatın, kocaman bir orman hayal edin. Ağaçların arasından süzülen güneş ışıkları, kuş sesleri, küçük bir dere ve uzaklarda görünen eski bir kulübe. Belki o kulübede yaşlı bir bilge yaşıyor. Belki Keloğlan, belki sihirli bir değirmen. Belki de konuşan bir tilki. İşte sevgili çocuklar, masallar tam da böyle başlar. Bizi bulunduğumuz yerden alır ve hayal gücümüzün hiç gitmediği yerlere götürür. Peki hiç düşündünüz mü? Masallar nereden geliyor? İlk masalı kim anlattı? Neden dünyanın her yerinde masallar var? Ve neden insanlar binlerce yıldır masal anlatmaya devam ediyor? Bugün bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız.

Sevgili çocuklar, önce en temel soruyla başlayalım. Masal nedir? Masallar genellikle hayal gücüne dayanan ve olağanüstü olayların anlatıldığı hikayelerdir. Masallarda konuşan hayvanlar olabilir, devler olabilir, periler olabilir, ejderhalar olabilir, sihirli yüzükler ve uçan halılar olabilir. Gerçek hayatta bunlarla karşılaşmayız. Ama masalların amacı zaten gerçek hayatı birebir anlatmak değildir. Masalların amacı bizi düşündürmek, hayal kurdurmak ve bazı önemli değerleri öğretmektir. Bir masal dinlerken aslında yalnızca bir hikaye dinlemeyiz. Kahramanla birlikte yolculuğa çıkarız. Onun korkularını hisseder, onun başarılarını seviniriz. Bazen de onun yaptığı hatalardan ders çıkarırız. Masalların bu kadar sevilmesinin nedeni de budur. Çünkü masallar hem eğlendirir hem de düşündürür.

0: Amalda yoktur gözüm, garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm. Kel olanım budur özüm, haram malda yoktur gözüm, garip hakkını yiyene elbet vardır bir çift sözüm.
1: Şimdi size ilginç bir bilgi vereceğim. Masal kelimesi aslında çok eski bir kelimedir. Dil bilimciler bu kelimenin Arapça kökenli olduğunu söylüyor. Kelimenin kökü meseledir. Mesele ne demektir peki? Ahlaki bir ders içeren sembolik bir öykü demektir. Bir düşünceyi hikaye yoluyla anlatmak demektir. Yani masallar yalnızca eğlenmek için anlatılmaz. İnsanlar masalları kullanarak bilgilerini, deneyimlerini ve hayat derslerini

çocuklara aktarmaya çalışır. Eskiden televizyon yoktu, bilgisayar yoktu, telefon yoktu, internet yoktu. Akşam olunca aileler ateş başında toplanırdı. Dedeler, neneler, anneanneler, babaanneler çocuklara hikayeler anlatırdı. İşte masallar böyle nesilden nesile aktarılırdı.

Şimdi sıkı durun sevgili çocuklar. Çünkü çok ilginç, çekici bir bilgi geliyor. Bilim insanları bazı masalların binlerce yıllık olduğunu düşünüyorlar. Evet, binlerce yıl. Bazı araştırmalara göre bugün hala anlatılan bazı masalların kökeni yaklaşık 4000 hatta 6000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Bir düşünün, belki de bugün dinlediğiniz bir masal Mısır'da piramitler yapılırken de anlatılıyordu. İlk şehirler kurulurken de anlatılıyordu. Belki o zamanın çocukları da sizin gibi merakla dinliyordu. İşte masalların en büyülü yanlarından biri de budur. Onlar yalnızca hikaye değildir. Geçmişten günümüze gelen kültürel hazinelerdir.

0: Peki sevgili çocuklar, madem masallar bu kadar eski, neden unutulmadılar? Neden hala anlatılıyorlar? Çünkü masallar insanların sevdiği şeylerden bahseder. Cesaretten, iyilikten, dostluktan, paylaşmaktan, adaletten, umuttan, sevgiden. Dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlar bu değerleri önemser. Bu yüzden masallar da yaşamaya devam eder. Masallarda bir kahraman zor durumlara düşebilir ama sonunda başarıya ulaşır. Bir çocuk hata yapabilir ama sonunda doğru yolu bulur. İyiler çoğu zaman kazanır ve bu da insanlara umut verir.
1: Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsa yaşadık. Bir kaşık, iki kaşık, bir tutarsa yaşadık.

Şimdi çok ilginç bir soruya geldik. Sevgili çocuklar, sizce aynı masal farklı ülkelerde anlatılabilir mi? Bilim insanları ve halk bilimi araştırmacıları yıllardır bunu araştırıyor ve ilginç bir şey keşfetmişler. Dünyanın farklı ülkelerinde anlatılan birçok masal birbirine çok benziyor. Peki nasıl? Çünkü masallar da insanlar gibi yolculuk edermiş. Eskiden tüccarlar varmış, denizciler varmış, gezginler varmış, göç eden insanlar varmış ve gittikleri yerlere yalnızca eşyalarını değil, hikayelerini de götürüyorlarmış. Bir ülkede anlatılan bir hikaye başka bir ülkede yeniden anlatılıyormuş. Ama hikaye biraz değişiyormuş. Kahramanın adı değişiyormuş, köyün adı değişiyormuş. Bazen olaylar farklılaşıyormuş. Ama hikayenin özü aynı kalıyor ve böylece bütün dünyayı dolaşabiliyormuş.

0: 聞いてよジャンパプチュンもっとろくらびってぼまさるんおじゅもっとろくらびって
1: Hepiniz Külkedisi masalını duymuşsunuzdur. Üvey annesi tarafından kötü muamele gören genç kızın hikayesi. Ama ilginç olan şu, araştırmacılar buna çok benzeyen hikayeleri Çin'de de bulmuşlar, Mısır'da da bulmuşlar, Avrupa'da da bulmuşlar, Orta Doğu'da da bulmuşlar. Her ülkede ayrıntılar biraz farklıymış ama hikayenin özü aynı kalmış. İnsanlar iyiliğin kazanmasını isterler. Dünyanın her neresinde olurlarsa olsunlar, insanlar umut etmek isterler. Bu yüzden benzer masalların dünyayı dolaşmış olması anlaşılabilir bir durum.

Şimdi sıra Keloğlan'da. Bilirsiniz, Keloğlan Türk masallarında sıklıkla karşımıza çıkar. Keloğlan masallarda genellikle fakirdir ama çok zekidir.

sabırlıdır, iyi kalplidir ve aklı sayesinde zorlukları aşar. İlginç olan şu ki başka ülkelerde de Keloğlan'a benzeyen kahramanlar vardır. Bazen bir çoban, bazen bir köylü çocuk, bazen de sıradan görünen bir genç aklını kullanarak başarıya ulaşır. Demek ki dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar benzer kahramanları seviyor. Çünkü zeka, dürüstlük ve iyilik her yerde değerlidir.

Sevgili çocuklar, bu kadar masallardan bahsetmişken isterseniz bir masal da ben anlatayım sizlere. Tuz kadar sevmek. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ne ekmeğin ne de masalların eksik olduğu uzak bir ülkede bir kral yaşarmış. Bu kralın 3 kızı varmış ve üçünü de dünyalar kadar severmiş. Ama gel gelelim, pek çok kralın başına geldiği gibi bazen sevgiyi alkışlanmakla karıştırırmış. Bir gün sarayın o kocaman salonunda volta atarken aklına bir fikir düşmüş. Kızlarımın beni ne kadar sevdiğini bilmek istiyorum. Çünkü insan kızlarını sevebilir ama tehlikeli sorular sormaktan kendini alamamak bambaşka bir şeydir. Hemen kızlarını çağırmış, tahtına kurulmuş. Şöyle dimdik, kaşları çatık, pek ciddi ve sormuş. Kızlarım, söyleyin bakalım bana, beni ne kadar seviyorsunuz? Büyük prenses pek süslü, pek havalıymış. Sanki bir törendeymiş gibi ağdalı bir dille hemen cevap vermiş. Babacığım, ben seni altından bile çok seviyorum. Kralın göğsü öyle bir kabarmış ki sanki omuzlarına yeni ağır bir pelerin takmışlar. Ortanca prenses ki pek akıllı ve dikkatliymiş şöyle demiş. Ben seni mücevherlerden, o paha biçilmez taçlardan daha çok seviyorum. Kralın ağzı kulaklarına varmış. Sıra en küçüğüne gelmiş. Küçük prenses diğerleri kadar çok konuşmazmış ama konuştu mu da tam konuşurmuş. Babacığım demiş, ben seni yemekteki tuz kadar seviyorum. Kral olduğu yerde donup kalmış. Tuz kadar mı diye tekrar etmiş. Yani her yerde bulunan, neredeyse bedava olan, kimsenin dönüp yüzüne bile bakmadığı o basit şey gibi mi? Kızının ne demek istediğini zerre kadar anlamadığı için küplere binmiş. Bu sevgi falan değil diye gürlemiş. Çabuk git buradan, gözüm görmesin seni. Git de bir prenses gibi konuşmayı öğren. Böylece küçük prenses sarayı terk etmiş. Ne kapıları çarpmış, ne bağırmış, ne de kötü söz söylemiş. Hüznünü güzelce katlayıp cebine koymuş. Tıpkı kaybolmasın diye saklanan kıymetli bir mektup gibi ve

yollara düşmüş. Aradan zaman geçmiş. Kral kendi işlerine dalmış. Fermanlar, toplantılar, geçit törenleri ve tabii ki ziyafetler. Çünkü ziyafetsiz bir kral, tokmaksız bir davula benzer. Sesi çıkmaz. Bir gün komşu ülkedeki bir şatoya yemeğe davet edilmiş. Masa o kadar uzunmuş ki ucu görünmüyormuş. Tabaklar tepeleme doluymuş, tepsiler yemekten göllere benziyormuş. Aşçılar ise her şeyi kusursuz yaptık edasıyla etrafta dolaşıyormuş. Kral ilk yemeğin tadına bakmış. Yüzünü buruşturmuş. İkincisini denemiş. Öhöhö diye öksürmüş. Üçüncüsünü tatmış, kaşığına sanki bütün suç kaşıktaymış gibi öfkeyle baka kalmış. Bu da ne böyle diye sormuş sonunda, neden hiçbir şeyin tadı tuzu yok? Hizmetkarlar birbirine bakmış, kimse gerçeği söylemeye cesaret edemiyormuş. Çünkü gerçekler bazen kral sofrasına yakışmayacak kadar basittir ama bıyıklarından çok cesareti olan bir aşçı öne çıkmış. Hünkârım, bugün yemeklerde hiç tuz kullanılmadı. Kralın içinde bir şeyler kopmuş. Sanki bir anda tüm ışıklar sönüvermiş. Seni yemekteki tuz kadar seviyorum. Ve o an her şeyi anlamış. Altın parlayabilir, mücevherler göz kamaştırabilir ama tuz olmadan en muhteşem ziyafet bile bir eziyete dönüşür. Tuz böbürlenmez, parlamaz, kendini göstermez ama her şeye tadını veren odur. Kral kalbinde kocaman bir pişmanlıkla ülkesine dönmüş. Hemen kızını aramaları için dört bir yana adamlarını salmış. Köyler, kasabalar, ormanlar didik didik aranmış ve sonunda onu bulduklarında çok da uzakta değilmiş. Çünkü kalbi kırık insanlar sandığımız kadar uzağa gidemezler. Kral başka hiçbir soru sormamış. Kızına sımsıkı sarılmış. Beni affet demiş ve bu sefer bunu bir kral gibi değil bir baba gibi söylemiş. Sen beni gerçekten seviyormuşsun. Asıl duymasını bilmeyen benmişim. Prenses babasına bakmış ve hafifçe gülümsemiş. Biliyorum der gibiymiş o gülümseme ama bunu senin de bilmen gerekiyordu. Birlikte saraya dönmüşler ve o günden sonra saray mutfağında tuz hiç eksik olmamış. Kral ne zaman çok süslü, çok parıltılı sözler duysa içinden şöyle geçirirmiş. Evet evet kulağa hoş geliyor ama bakalım karın doyuruyor mu? Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de sevgisinin kıymetini bilenlerin başına.

0: gece.
1: Sırada bir masalımız daha var sevgili çocuklar. Halime Yıldız ablanızın kaleminden ve dilinden Böcek Jack'i masalı. Buyurun dinleyelim hep birlikte.
2: Böcek Jack'i. Bir gün kitap okumayı çok severmiş. Bir gün kitap okurken masanın altında bir böcek görmüş. Böceklerden çok korkarmış. Korkuyla ayaklarını sandalyenin üstüne çekmiş. "Ay, böcek!" diye bağırmış. Sonra da onu öldürmek için ayağındaki terliği çıkarmış. "Hıh, uy böcekmiş. Uy böcek değil benim adım. Benim adım Böcek Jack'i." Ama sen konuşuyorsun diye kekeleyen bir gül daha da çok korkmuş. Ne yani demiş Jack'i, konuşmak sana mı ait? Bir gül terlikli elini yukarı kaldırınca böcek tehlikenin yaklaştığını anlamış. Dur demiş, ne yaptım ki ben sana, neden beni öldürmek istiyorsun? Buraya giremezsin pis böcek, burası benim evim. Adım pis böcek değil, ne inatçı şeysin sen. Benim adım Böcek Jack'i. Hem burası benim evim. Ben bu evde doğdum. Bu ev benim yurdum. Bir gül kafasını kaldırıp "Nababa tihvır çilatı" demiş. Böcek anlamamış. Herhalde bu asla demek gibi bir şeymiş. Söyleyiş şeklinden anlamış. O zaman sen git evimden demiş Böcek Jack'i. Sen pissin, hem korkutucusun da demiş bir gül. Hiç bile değil. Annem bana pis demez mis der ve benim güzel bir prens olduğumu söyler. Asıl sen korkunçsun. Gözlerinde camlar var. Kafandaysa uzun kıvırcık ve ürkütücü kıllar. Bir gün ne diyeceğini bilememiş. Böcek Jack'i devam etmiş. Sen bu eve yeni taşındın. Oysa ben bu evde doğdum. Onun için senin gitmen lazım. Bir gün hak vermeye başlamış Böcek Jack'i'ye. Hatta başlamış onu sevmeye. Meğer tanıyınca iyice kimse kıyamazmış öldürmeye. Yine de bilememiş ne diyeceğini annesine. Böcek Jack'i demiş, gel seninle bir anlaşma yapalım. Seni daha iyi tanımak ve arkadaş olmak isterim. Ama insanlar yasakladı böceklerin evlerine girmesini. Sana bahçeye bir ev yapsam olmaz mı? Hem kimse de evden gitmemiş olur böylece. Kabul etmiş bunu Böcek Jack'i. Çünkü annesinin dediği gibi çok zekiymiş kendisi. O gün bugün bahçedeki şatosunda yaşar. Bir gülün en kral arkadaşı Böcek Jack'i.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: haftayı uğurlarken.
1: Haftayı uğurlarken.
2: Merhabalar ve iyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir programla huzurunuzdayım değerli dinleyiciler. Stüdyoda arkadaşım Nikolay Danev, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, tüm Cemil Şaban hayranlarını mikrofonlarımızın başına davet ediyoruz. Hasan Rodoplu'nun dediği gibi Bulgaristan'da Bulgaristan'ın Nuri Sesi Güzeli olarak bilinen Cemil Şaban'ın elimizde çok fazla türküsü var. Ve şarkısı tabii ki, bunu da eklememiz gerekiyor. Bugün Hasan Rodoplu Cemil Şaban'ı anlatacak. Aslında 26 Temmuz 2019 tarihinde bu röportajı gerçekleştirmişim. Hasan Rodoplu'yla ta Türkiye İzmir'de

birlikte telefon konuşması gerçekleştirmişik ve kendisi Cemil Şaban'ı anlata anlata bitirememişti. Gelin şimdi Cemil Şaban'ı anlatan Hasan Rodop'lu birlikte yaptığımız bu programa Cemil Şaban'ın sesinden güzel bir türküyle başlayalım. Trenden mi indiniz? Hoş geldiniz.

Cemil abimle ilk tanışmamız şöyle oldu. Ben köyden şehre inmiştim Kırcalı'ya. Küçükten beri ben çok türkü meraklısıyım. Küçükten beri okuyorum. Küçük yaştan beri. Benim köyüm 20 Hanelik bir köydü. Köy yeri diye. İsmi köy yeri. Selenke. Şimdi bir parkta gezerken Kırcalı'da biri öyle kanapeye oturmuş. İki saz var elinde. Biri dura biri normal saz. Zayıf parlak bir adam. Sazları görünce dedim bu kim bu, onu da zaten yakında başlamıştı Kırcalı Tiyatrosu'na. Bir iki kaydı vardı Sofya Radyosu'nda, onları da dinlemiştim. Neyse yanına yaklaştım, selam sabahtan sonra. Lan sen nasılsın, ben nasılsın, ne nasıl? Ya ben de dedim çok meraklıyım, siz kimsiniz? Ben Cemil Şaman dedi, yakında dedi başladım dedi Kırcalı Türk Tiyatrosu'na. Dedi ben de meraklıyım çok dedim, o zaman dedim. Mırıldanma azıcık bakalım biraz dedi, sesini dinleyeyim, senin nasılsın? Ben o zaman hemen yavaş çocuk, parkta fazla insan yoktu o zaman, Türkçe de yasak değil zaten. Kız gelin'e bak gelin'e, kınaları yakmış eline. Gelin kurban olayım, beni bana verene. Okudum, ooo çok güzel sesin bu ya dedi. Hemen seni dedi, müracaat et alırlar dedi. Tiyatroya dedi. Neyse ondan sonra o zaman Halk Gençliği yeni sık gazeteleri vardı. Yeni Hayat dergileri vardı. Türkçemiz yasaklanmamıştı o zaman o kadar. Neyse Halk Gençliği gazetesine bir ilan okudum. Bütün Bulgaristan gençliğine hitap ediyordu. İlan şöyle. Sesine güvenen gençler Şurnu Tiyatrosu'na bir erkek genç ses sanatçısı alınacak. Bir de bayan, bir de kız diye.

Neyse aldım başım ben Gözal'dan. Kırçalı'dan. Yürü bakalım Hasan. Hasan. Burada ofisi bana ünlü rejisör. Rahmetli Recai Sadıkov ve eşi Ayfer Hanım verdi. Neyse Hasan gitti şeye. Şu ne vardım ne otellerde bir yerde yer yok. Bir kör yerde buldum. İki akşam dinlenebildim. Sıra gelmedi iki gün. Çok bütün Bulgaristan geçti oradaydı. Neyse üçüncü gün öğlenden sonra orada Emre'yle Topçu'yla buluştuk. Yer ayarladı bana. Ondan sonra üçüncü gün öğlenden sonra geldi sıra bana. Çok kalabalık ayırmışlar yan tarafa. 50-60 tane böyle eliyorlar. Ben çıktım. Allah rahmet eylesin. Recai Bey, o şef de orada yürücü onun başıydı. Yendi beni, türkü okudu bu zaman. Dedi, Dağlı dedi bana, hep bu sesler sizi kırcan dedi çıkıyor. Ne bileyim dedim. Neyse, ondan sonra sen bütün döndü o söyledikleri gençlere karşı dedi. Arkadaşlar beklemeyin dedi, biz aradığımız sesi bulduk dedi, öyle. Cumhur Tiyatrosu'na 1966 yılında kabul oldum. Ondan sonra başladık Sofya Radyosu'na işte kayıtlar falan yapma. Halk bizi tanıdı, biz halkı. Hele bu şey, Deli Ormanlı o büyük köyler, o traktörlerle artık bizi çok sevdi o zaman halk. Sofya Radyosu'ndan kayıtlarımızı dinliyorlardı. Ve öyle devam ettik. Sonra işte yasaklar geldi biliyorsunuz ya. Üç ses bizi ünlü yönetmen, ünlü bestekar herhalde sağdır da sağ olsun Turgut Şirkarov. O zaten Sofya Radyosu'nda en kaliteli kayıtları yaptı. Onun yönetmenliğiyle beraber Üç Saz ben, Cemil Çaban, Osman Aziz seslerimiz daha böyle bariton olduğu için şunu yaptık o Üç Ses Üç Saz'ı. 50'nin üstünde türkümüz vardır. Üç Saz Üç Ses Sofya Radyosu'nun.

talep ettiler Kırcal Tiyatrosu'na. Ben de oradan orada artık ben Cemil Şaban, Ahmet Yusuf rahmetli de rahmetli anıyorum. Orada beraberdik artık. Sahnelere çıktık, turnelere beraber gittik. Bütün Bulgaristan'ı gezdik. Sonra Balaşum Tiyatrosu'na başladığımda Yugoslavya turnesi çıkmıştı. Orada Yugoslavya'da ben bir ay turnedeydim. Kırcal'a döndüm. Kırcal Tiyatrosu'nda da turne çıktı. İkinci defa yine Yugoslavya'ya gittik beraber.

İşte öyle biz artık turnelerde hep beraberdik. Ya biz Sofya Radyosu'nda şimdi bütün arkadaşlar orada Laz Türkiye radyolarından işlediğimiz Türkleri kayıt yapıyorduk baştan başlamıştık. Ama Sofya Radyosu'ndan dediler bize yeni Türkleri araştırın. Hatta bu Ağır Gönül Osman Aga'yı ben gittim Aytus bölgesinin Urupça köyünde bir Osman Aga'dan aldım. Kayıt yaptım. Dediler bize yerde Rumeli Türkleri araştırın. Ondan sonra başladık köylere çıkma turnelerde yaşlı adamlardan çok türküler topladık. Böyle. Ondan sonra onları yerli Rumeli Türklerine daha fazla ağırlık verdi Sofya Radyosu. Biz de onları daha fazla onları okuduk sonra. Cemil Şaban çok mütevazı. Aramızda en mütevazı bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Kimseyi kırmazdı. Çok sakin bir arkadaşımızdı. İyi bir insanız yani. O zamanlarda köylerde kendi köyünde yaşlı bir adamdan anlatırdı sazı öğrendiğini. Ben de öyle bir Halil Aga'dan öğrenmiştim zaten. Bizim köy öğretmen gelmişti. Cemil abim de şeyden öğrenmiş. Orada köyden birinden öğrenmiş. İşte başlamış öyle adam. Çalma türkü söylüyor. Öyle anlatıyordu yani. Kendi köyünden bir yaşlı adamdan öğrendim diyordu. O Bagranka onun köyünün adı. Cemil abi şimdi çok içten okurdu. Bir de o burada bir ünlü Türkiye ses sanatçısı Nuri Sesi Güzel'i taklit ediyordu baştan.

Sonra Osman Aziz ona dedi, ya kendi sesinle çık meydana dedi, taklit yapma. Şimdi bizim altta şimdi Türkiye türkülerini çok buradaki sanatçıları dinliyorduk biz kendimizle. Öyle bir şey vardı. Cemil Hazret çok defa zaten o bir Nuri Sesi üzerine türkülerini okurdu. Operasyondan sonra onlar kayıtlarda kaldı herhalde öyle. Ama herhalde öyle bir şey var. Onun için diyorum ben. Yani var ya biz çünkü Deli Orman'a gittikten sonra Umut'la Deli Orman pehlivanları çok severlerdi bizi. Ayırırlardı bizi. Kavuşlardan sonra sofra kurarlardı bize. Beraber otururduk. Öyle anılarımız vardı yani. Beraber çok konserler yaptıktan sonra bize sofra kurarlardı. Çağırırlardı bizi.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sözünçeli Orman'da köyler büyük kış kasaba gibi hepsi. Millet de traktörlerle filan gelirlerdi bizi görmeye. Cemileka iyi bir insan. Tek kelimeyle. Cemileka burada İzmir'de türkü söylemeye devam etmedi. Ya kendi evinde halinde çalmıştır belki ama bazı burada ne çıktı öyle. Bir gün sonra televizyona çıktık. Bir gün çağırdılar biz televizyona çıktık. Ondan sonra Cemileka'yla görüştük, her zaman görüşüyorduk ama öyle konserlere çıkmadı. Ben de Balkan Göç Dernekleri konserlerine çıktım bayağı. Onlar şimdi hala devam ediyorum. Ben TRT'ye çok türküler verdim. Kendim derliyorum. Şimdi Yeni Tuna için yazdım. Bir tane daha bestesini yapmadım.
2: Bana sevda çekme derler. Kalpsiz olsam çeker miydim? Sakın içki içme derler. Dertsiz olsam içer miydim?

ayna tutmuş şanlı Tuna, kıyı şehirlerine, Avrupa'ya gerdan olmuş akar engi engine. Şanlı Tuna, büyük Tuna, hiç durmadan akıyorsun, o bol sularınla sen Avrupa'yı suluyorsun filan. O tutrakana da ben kendim 223 tane Türkiye yazdım, kendim kitap çıkardım.

0: Yani ben hiç durmadım, Allah'a şükür daha da devam ediyor. Şimdi o mey, içki falan biz orada da ya, fazla içtiğimiz yoktu falan da ben burada hep uzak durdum. Benim cebine mı?
1: Evet.
0: Benim için çok iyi ya. Şimdi halkın sevdiği her sanatçı iyidir. Yani madem halkın gönlünü almış, demek iyi bir sanatçıymış, Allah rahmet eylesin. Onun en çok sevdiğim ondan önüme koydular beyaz üzümü. O türküyü çok sevdim ondan.

Şimdi bastı. Evet öyle başlıyorum. Çok sevdim Cemil abim ben. Hala biliyorum. Önüme koydular beyaz üzümü. Genç yaşımda geçtiler de dizimi. Ben de bu derdime derman ararım. Ağla anam ağla kara yazıma. Yürekler dayanmaz böyle yazıma. Birinci beyt böyle. Sağ olun, ben buradan seyrediyorum. Allah rahmet eylesin. Recai Bey'i bir de hanımı Ayfer Hanım sağdır herhalde. Bir de Turgut Şirkaroğlu'ları, bütün Bulgaristan'daki soydaşlarımızı canı gönülden saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun sizlere de. Bu güzel hizmetlerinizden dolayı sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

0: Sevgili dinleyiciler, İzmir'den Hasan Rodoplu'yla 26 Temmuz 2019 yılında gerçekleştirdiğim röportajı sunduk. Hasan Rodoplu Cemil Şaban'ı anlattı. Ayrıca Cemil Şaban'ın sesinden de türküler dinletirken ve değerli dinleyiciler, Hasan Rodoplu, Osman Aziz ve Cemil Şaban'ın yer aldığı 3 Ses 3 Saz topluluğundan da türkülerimiz vardı. Haftayı Uğurlarken programının son dakikalarına kadar 3 Ses 3 Saz topluluğundan türkülerle sizlere veda edeceğiz sevgili dinleyiciler. Böylece bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşım Nikolay Danev mikrofonlar başında, ben Şevki Çakır. Türküler kadar güzel bir gün, güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.